kurulla arabilla gata bir isa salamadu. Bu billo ya dünyana gelavi yari bana sumi ala kazara jarasana salamadu.

kodu yellaru tu e inderaman ure salamaru miyo fatima yaya saido miyo jurado